0: kamyabıya fare veri kavam beynunta. Kamyabıya fare verin gatun irushad hodam beynunta. Bir fare furakuram beynunta.
1: Vunadankar.
2: Komme honihir doğe hindunu nuğet fenerega. Repeat. Honihir doğe haviru hatırugat fenerega. Adi adit doğe haviru hatırugat fenerega.
1: Engha 7149 kHz medium wave 89 MHz FM band
2: Ha mai kani divahi rajye gadu
3: Gadi mihara havir fahe jehi me divahi rajye gadu